0: Senol.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz Çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Gel Çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Pınar Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Kubanski'da günebahan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'da devam edir.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler.

0: Bravo'da süper giyimler sizi gözleyir. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper giyimler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper giymet. Serfeli teklifler için.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2.97 litrelik Pervu Yucugil çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için. Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Normal sularını al. Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat.

0: Kubanski'da güne bakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir. Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50-10'da.

0: faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teklifler için. Bravo.

0: 3.9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mahsul Ela Gimete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, 50 onda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azersu kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Postadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet.

0: Danski Dağ Günebahan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Super kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ela Gimete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kereyağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşayim yağ basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Champion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet.

0: Alio kereyağı 24 manat 75 kəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Radyonu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifler için. Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Gıda Günebahan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetli, keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Normal sularını al, Bravo Mobil tepkiliğinde ştamp toplamağa ele indi başla. 5 ştampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tepkiliğinde geçerlidir.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucugil çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azersüt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Postadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

0: Yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için. Bravo.

Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu doş çeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu gel çeşitleri 18 manat.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Skida tüne bakan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinleyirsiniz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet 1 kilogram. Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 79 kepik. 1 kilogram. Ankor kere yağı 22 manat 95 kepik. 1,8 litrelik. Oluna güne bakan yağı 7 manat 49 kepik. Teklifler 12 İyul tarihine de geçerlidir. Ella Kıymetler.

0: Bravo da. 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik. Pervu, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk. Papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri. 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik. Pervu, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk. Papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri. 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serperi teklifler için.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsat.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. Bilitinlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

0: 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo Radio'nu dinliyirsiniz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

seçim. Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için. Bravo!

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: 1 kilogram. Valio kere yağı 24 manat 75 kapit. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin, avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarifede 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Kubanski da Günebahan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine ilave olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat, alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Balio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifler için. Bravo.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarifede 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
2: Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Champion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.

0: İş dampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo!

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için. Bravo!

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik 500 gramlık Champion Karaçay 12 manat 19 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet maksimum.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.

Lavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet, maksimum kıymet.

0: Skida Güne Bakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'da devam edir.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teknikler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.

Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Kostadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşa imiyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da en la teklifler.

0: 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.

0: 5 dampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat.

Super kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kereyağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mensuplar için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat, alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Geçerlidir. Ela giymekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Yeniliği dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Normal sularını al. Bravo Mobil tepkiliğinde ştamp toplamaya ele indi başla. 5 ştampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tepkiliğinde geçerlidir.

0: Askida günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomada zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV Gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.

0: seçim. Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için. Bravo,
1: doğru seçim.

0: Bravo Radio-nu dinleyirsiniz. Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabı olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Kubanski'da güne bakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine ilave olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Radyonu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

gram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşa emyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: bilgiler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Yeniliği tat, şansını artı. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Normal sularını al. Bravo mobil tepkiginde ştam toplamağa ele indi başla. 5 ştampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo mobil tepkiginde geçerlidir.

0: seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
0: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da RFT'nin 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. Biletinlik Costadora Pomaz Zeytinyağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşay Miyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler.

Bravo da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Günah Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Günah Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo!

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşa imiyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Champion Karaçay 12 manat 19 kepik.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Vanski'da tünebakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: 1 kilogram Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihte de 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Kubanski'da Tüne Bakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 İyula'da devam edir.

0: seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için. Bravo.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamashaymiya basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Champion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

seçim. Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için. Bravo!

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Total kereyağı 10 manat.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet 1 kilogram. Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 79 kepik. 1 kilogram. Ankor kereyağı 22 manat 95 kepik. 1,8 litrelik Oluna güne bakan yağı 7 manat 49 kepik. Teklifler 12 İyul tarihine de geçerlidir. Ella Kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliği dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fantanar məhsullarını al. Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı

0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu Gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu Gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Lavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Champion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da evla teklifler. Siz

0: Başlamanda 9 litrelik bir seyir, yucu gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyatlı mahsullar için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serfeli teklifler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Lavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Kostadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 İyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat.

0: yemekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz Çeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Birsil Yucu Gel Çeşitleri 18

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Gülçay çanak peyniri 8 manat 89 kepik, 1 kilogram Valio kereyağı 20.